Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kıbrıs Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Yeah.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Günaydın.
3: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
3: Günaydın.
7: Günaydın Kerem.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
2: Günaydın.
6: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın, günaydın da günaydın, günaydın da günaydın. Nefis bir çarşamba sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Keyifliyiz, neşeliyiz. Ne diyoruz? Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yaparak bugün de sizlerle birlikteyiz. Mersi. Ama benim bir derdim var millet. Herkes çok sinirli. Ve bundan anormal derecede rahatsızım millet. Yani kimse bana sormadı sabahların efendisi acaba etrafında bu kadar sinirli insan istiyor musun diye. Kimse sormadı bana. Yani çünkü bilirsiniz bütün önemli şeyleri önce bana sorarlar. Evet, insanlar sinirli olmak istiyor sabahların efendisi, izniniz olur mu? Hayır tabii ki. Hayır. Ya öfkeyle kalkan zararla oturur. Eskiler böyle bir şey söylemiş. Sinir ne abicim ya, gerek yok bence bu kadar sinire. Bu arada az önce yalan söyledim. Kimse bana hiçbir şey danışmıyor, danışmadı. Ve sürpriz, asla danışmayacak. Önemli değil ya, önemli değil. Ben de zaten sürekli bir takım sorulara cevap vermek isteyen biri değilim. Yani her şeyden önce bana ne ya? Bana ne millet ya, bana ne? Vallahi billahi yani kendi derdim kendime yatıyor ya. Ben daha aynaya bakıp sen kimsin diye sorduğumda cevap veremiyorum istendiğinde ya. Vallahi billahi yani toplumdaki sinir kas sayısına nasıl cevap vereyim ben? Kas sayı mı? Şimdi matematikte kas sayı polinomun bazı terimlerinde herhangi bir ifadenin bir serisindeki çarpma faktörüdür. Şimdi bu kat sayıyı açıkladım. Bu açıklamayı anlamayanlara daha açık bir şekilde anlatmayı okey isterdim ama ben de bir şey anlamadım. Evet, bu yüzden kamuoyundan özür dilerim. Yani kamuoyu bile tam olarak ne demek onu da bilmiyorum ben gerçekten. Bakın bir şey diyeceğim. Neden beni olduğum gibi kabul edip rahat bir nefes almaya çalışmıyorsunuz ha? Serhan Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Günaydın mesajlarımız çok önemli ve bizim için çok değerli. O yüzden sabahların efendisinin Instagram hesabına her zaman yaptığınız gibi bir günaydın mesajı ya da WhatsApp'tan da olur arkadaşlar. 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Buradan da bir günaydın mesajı bizi de kendimize getirecek. Sakın bizden ayrılmayın. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Günaydın. Yeni günün sabahında yine sabahların efendisine denk geldiniz. Keyifliyiz, neşeliyiz. Güzel bir çarşamba sabahında haftanın tam ortasında. Yine ben. Radyo Enerji'yi yeni açtıysanız çok şanslısınız. Çünkü bu kanaldaki en iyi programa denk geldiniz. Adım Sabahların Efendisi. Bu kanaldaki bütün programlar çok iyi. Ancak az önce söylediğim gibi bu en iyisi. Ya bir şey söyleyeceğim. Gerçekleri kabul etmek neden bazı insanlar için bu kadar zor olabiliyor? Ben mesela büyük bir olgunlukla asla çocuk doğuramayacağımı kabul ederken diğer sunucumuz Ece Kanvaz'ın az önceki iddiama içerlenmesinde bir mana var mı? Neyse, problem değil. Başarı en tepede tek başınıza kutlayacağınız bir şeydir genelde. Özellikle radyoda. Çünkü radyo sunucusu maaşı maksimum bir kişilik kutlamalım için yeterli olduğundan ötürü. Öyle bir ücret. Mesela yılın en iyi radyo programı ödülünü aldığımda karımı arayıp şey diyorum. Aşkım, yılın en iyi radyocusu seçildim. Akşama yemeğe çıkıyorum, geç gelmem. Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya devam ediyor. Ve yine muhteşem bir kampanyayla karşınızda. Her zaman öyle değil mi zaten ya? Şimdiki kampanyamız öğretmenler için, canımız öğretmenlerimiz için. Serhan Kombos Otomotiv ve ÖYAK el ele verdi. Öğretmenlerimize özel bildiğiniz kırmızı halıyı önlerine serdi bile. Hocam, bir Mercedes aldı bizi gezdir diyen öğrencilerinize, meslektaşlarınıza hava atma vakti geldi bence. Değil mi? Hayalinizdeki o gıcır gıcır Mercedes-Benz konforuna ulaşmanız için hazırlanan dev müfredatı açıklıyorum. Sıkı durun hocalarım. Sıfır faiz. Yani matematik öğretmenlerimizin bile gözlerinden kalpler çıkartacak cinsten tam sıfır faiz, %0. 36 ay vade. Oh, yayla gibi geniş. Tam 36 ay rahat rahat ödeme seçeneği. Tüm modellerde, yani şu model olur mu, bu uyar mı diye düşünmek yok. Tüm Mercedes-Benz modellerinde geçerli bu kampanya. Ya bak, yıllarca siz bize ders verdiniz, ödev verdiniz. Şimdi bu fırsatı kaçırmamak sizin en büyük ödeviniz, tamam mı? Direksiyonun başına geçip o yıldızın keyfini çıkartmanız lazım hocalarım. Yani okula müdür odasından bile daha havalı bir giriş yapma sırası sizde. Evet, eğitime değer katan öğretmenlerimize özel bu avantaj kaçmaz. Hemen not edin, detaylı bilgi için telefon numarasını veriyorum. 0533-866-1310. Bir kez daha tekrar edeceğim. 0533-866-1310. Hadi bugün ilk fırsatta doğruca Kombos Otomotiv Showroom'larına. Öğretmenlerimize Kombos güvencesiyle en keyifli, en yıldızlı sürüşler yakışır, değil mi?
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: tamam.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Metro.com. Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Niarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niarist Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey düşünülmek.
2: Nord Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Hayatınız renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
4: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Şimdi milyar dolar bence çok çok çok saçma bir para miktarı. Şimdi bakın, düşünmeden konuşmuyorum, lütfen dinleyin. Yani bu kelimeleri ya, hesap kitap yaptım millet. Bak, dolar milyoneri eyvallah, hazıra dağ dayanmaz gibi kendisine yakışmayan bir laf etse bile ya, böyle bir ihtimal olduğu için yadırgayamaz. Anladın? Ama milyar dolar ya, yasalara karşı filan olmalı ya, anlatabiliyor muyum? Yani milyar dolar ne abi ya? Bak, 1 milyon doları olan biri her gün 1000 dolar harcarsa, ki az para değil, günde 50-55 bin lira Türk parasıyla, 1000 gün sonra parasız kalır ve sokağa düşer. Yani 1000 günde 3 yıl filan yapıyor. Bak şimdi anlayacaksınız neden milyar dolara içerlediğimi. Anlayacaksınız bak. 1 milyar doları olan biri günde 1000 dolar harcarsa 1 milyon gün sonra parası bitip sokaklara düşer. Şimdi 1 milyon günde 2739 sene olduğuna göre. Şimdi bak, milattan önce 797. 1. Ardisus Lidya kralı oldu. 1 milyar doları olsaydı ve kral olduğu gün günde 1000 dolar harcamaya başlasaydı, bu yıl sokakta yaşamaya başlardı. Evet. Hayır, öyle bir para ki milyar dolar kategorisi farklı bir şey. Yani alışverişe çıkıp karıma doğum günü için 1 milyar dolarlık bir hediye alacağım, elinizde ne var diye sorabileceğiniz bir bir dükkan bulmanın zorluğunu konuşmamıza gerek yok bile, değil mi? Yani uzun menzilli Boeing 777 alsan, en büyüğü, hani lüks olanı 300 milyon dolar. Düşünsene, üzgün ve cebinizde 700 milyon dolar para üstüyle eve dönmek zorunda kalıyorsunuz ya. Yapar mısınız? Yapar mısınız? Ha, bir problem daha var, bir problem daha var. Bence atıyorum 20 milyar dolarınız var. Yani ne kadar romantik, ne kadar duygusal, aşkla süslü bir evliliği olan biri olursanız olun, eşiniz sembolik ancak anlamı olan bir hediyeye sıcak bakmayacaktır. Evet. Ya bir tanem 20 milyar dolarım var ve 5. yıl arka arkaya en sevdiğim çiçek olan bir demet papatya mı getirdin yine? Seninle evlendiğim güne lanet olsun adam. İsviçre'deki bankada akrep mi var? Giremiyor muyuz içeri ya? Çok yani, çok. Milyar dolar çok. Bana verseler alır mıyım? Alırım ama dağıtırım. Bak vallahi de billahi de kolpa yapmıyorum. Ya 53 yaşındayım, ne yapayım ki milyar doları? Mars'a mı gideceğim ya? Yani 1 milyon dolarla ölene kadar zaten rahat yaşarım. Kalan 999 milyon doları da birer milyon şeklinde, ne bileyim, dünyaya dolaşıp güzel kadınlara hediye ederim. Evet.
4: Erkeklere yazık değil mi sabahların efendisi?
3: Yazık. Yazık, çok yazık. Yazık olmasına yazık da bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Evet, yani zaten 400 tane arkadaşım var. 388'i Rus manken. Ya işte bakın, bu anonsun, bu son yaptığım anonsun bir başlığı olsaydı, sizce de zenginin malı yine züğürdün çenesini yordu. Çok iyi olmaz mıydı? Radyo Enerji'de sabahların efendisinin zamanı. Bu arada günün sorusunu enerjinin sayfasında paylaştık arkadaşlar. Güzel de bir soru ve birazdan sevgili Ece ile birlikte burada olacağız. Sizden gelen yorumları burada birlikte bakacağız. En güzel olana da efsane bir hediyemiz var, haberiniz olsun. Enerji 93.1 Instagram sayfasını takip edin. Günün sorusu Instagram'da hikayede paylaşıldı. Altına bir butoncuk koyduk ve dediğim gibi en güzel cevaba da muhteşem bir hediye. Ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5. 5 numara. Ya.

enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Mekanın sahibi geldi, bebeleri pistten alalım.
1: Mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte.
2: Lifkoşa merkez patlıyor herkes. Arabada son ses seni dinleyeceğim. Lifkoşa merkez patlıyor herkes. Arabada son ses seni dinleyeceğim.
0: Bir şeyi de beceremiyorsunuz. Çekilin kenara.
3: Sabahların efendisi. Hafta içi her sabah. Saat 7'de.
4: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
5: Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliğiyle yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
4: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
6: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya...

0: Çok güzel.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. Günaydınlar. Merhabalar herkese. Şimdi Radyo Enerji'de Sabahların Efendisi'nin şovunu dinliyorsunuz. Aslına bakarsanız her ismin bir hikayesi var. Yani Sabahların Efendisi ismine nereden ulaştığımı merak edenlere enerji grubu bana bunu uygun görmüş. Ya bakın, şimdi doğal olarak, altyapısal olarak yani dört dil konuşuyorum. Birçok milletle çok rahat anlaşıyorum. Çünkü yaygın konuşulan diller biliyorum. İtalyanca, İngilizce, İspanyolca. Yani çünkü dünyanın en büyük kolonizatörleri İngilizler ve İspanyollar. Bu arada böyle bir kelime yok. Kolonizatör daha çok bağırsak dengesini sağlayan mide reseptörlerine verilen ad gibi. Evet, evet. Ama bazen bazı kelimeler, mesela kolonileşen gibi bir kelime kullanınca kelimeyle yabancılaşıyor mu? İçinde leşen gibi bir laf var. Anladın? Kolonileşen. Bakın millet, bir lisan bir insan. Ve bir dil daha bilseydin ne olmasını isterdin diye sorsalar, yemin ediyorum kedilerin konuştuğu kedi dili derdi. Evet, yok, pastalarda kullanılan değil. Bildiğin kedilerin konuştuğu dil, kedi dili. Ya kedilerimle konuşmayı, sohbet etmeyi çok isterdim. Sonra düşündüm, acaba hayvanlarda ırkçılık var mı diye. Yani atıyorum Alman bir kedi. Ya bir dinleyin. Dinleyin, anlattığım her şeyin mantıklı olması gerekmiyor. Çünkü bu hem bir komedi programı hem de kimseye mantık borcum yok benim. Evet. Şimdi Alman bir kedi Çin'e gittiği zaman, işte Çinli kedi işte hoş geldin, beş gittin, Çin Halk Cumhuriyeti'ne hoş geldin dediğinde Alman kedi şöyle mi duyuyordur? Çin çang çong, çin çin çong. Şimdi bir saniye, bakın ben ırkçı değilim bu arada. Alman bir kediden bahsediyoruz. Yani dua edin 2026 kedisinden bahsediyoruz. 1935 filan olsa daha tehlikeli bir kedi olabilirdi. Öyle değil mi? Değil mi? Ya hem çocuklar da dinlesin istiyorum programı. Bu yüzden mecburum hayvanlar aleminden segmentler atmaya. Bak ne güzel, bugün eve gittiğinizde çocuklarınıza Sabahların Efendisi amcalarının anlattığı ırkçı kedi şakasını anlatabilirsiniz, değil mi? Evet, bir aile anı yaşanır ya. Vallahi hiç kıymetini bilemiyor. Gel çocuğum, gel otur. Bugün Sabahların Efendisi amcanı dinledik annenle yolda giderken. Ve canlı yayında kılı kıpırdamadan, tereddüt etmeden 1935'te yaşamış bir kedinin Nazi olabileceğinden bahsediyor. Ya işte çocuğum, evladım, okumazsan, kariyerine yatırım yapmazsan sen de Sabahların Efendisi amcan gibi olursun. Şimdi git matematik problemlerini çöz, hadi bakalım. Ya millet ya, ne demek ya, gülün tabii ki ya, ben Sabahların Efendisi olarak neden buradayım ki? Yani siz eğlenin diye Radyo Enerji beni işe aldı, değil mi? Öyle olmasa niye alsın ki beni zaten? Onu bırak, gülerken aslında ne kadar böyle bir yandan da bir kültür bilgisi de yaşıyoruz ya, farkında mısınız? Mesela şimdi bu anonsun kapanış cümlesini Çince yapacağım. Çin çang çong, çin çin çang çin çong. Oha, soru kedi de değilmiş, bendeymiş millet. Vallahi billahi.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Günaydın, günaydın, günaydın beyler, günaydın. Şanada beklediğiniz, sevdiğiniz, özlediğiniz sevgili Ece Kanmaz'la beraber ortalığı yıktığımız, daha devam edebilirim ha.
1: Devam et.
0: Devam edelim. Bugüne kadar bu kadar keyif alacağınız bir programa rastlamadınız ama şimdi artık her sabah sizinle birlikte olan Deşifre
1: başladı. Günaydın.
0: Günaydın Ece, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Keyifler nasıl?
1: İyi iyi.
0: Dün çalıştın mı?
1: Çalıştım tabii. Gözlerimden belli olmuyor.
0: Olmaz olur mu ya? Ne yaptın dün?
1: DJ'lik yaptım.
0: Yine?
1: Yine.
0: Vallahi bence çok eğlenceli meslek. Her gün bunu konuşuyoruz.
1: Keyifli ya.
0: Dışarıdan yani. Bakanlar da çok keyif aldığımızı söylüyor. Duyuyorum, geliyor bana yorumlar. Ece bu işi biliyor. Tamam, çok daha iyi olacak diyorlar.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Nerede çaldın da söyle de belki gelmek isteyenler olabilir.
1: Bu akşam da oradayım. Raya'dayız. Grand Raya. Paşa Otel'in terasında. Girne'de.
0: Süper.
1: Çok güzel bir restoran.
0: Bak
1: çok
0: bugün çarşamba değil mi?
1: Tam günü.
0: Aa, tam eğlence günü vallahi, evet. Billahi. Millet Ece Kanmaz'ı izlemek, dinlemek istiyorsanız Raya'da bu akşam saat kaçta başlayacak?
1: Ben 8'de başlıyorum.
0: Yani siz kaçta gelirsiniz bilmiyorum.
1: 7'de gelirseniz 7'de başlayacağım.
0: İyi, iyi olur, iyi, motive olur da senin için.
1: Tabii ki.
0: Tamam, buradan söyledik artık gelmek isteyenler bugün Raya neredeydi?
1: Girne'de, Paşa Otel'in terasında.
0: Terasında yeni sevgili açıldı. Ece Kanmaz performansıyla karşınızda olacak, haberiniz olsun, bizden söylemesin. Dedik.
1: Dedik.
0: Reklam parası alacağım senden.
1: Ben ne yaptım? Mekanla konuşuyorum.
0: Süper.
1: Gel bir yemek ısmarlayalım.
0: Vay.
1: Ya.
0: Vay. Bugün yemek ısmarlayacağız ama. Ya.
1: Ay.
0: Bugün efsane bir hediyemiz var millet. Müthiş çok. Bir hediye. Concord Tower Hotel Fornesetti restoranda. En üst katında muhteşem bir ambiyans, inanılmaz lezzetler.
1: Manzara desen ayrı, içerisinin dekoru ayrı.
0: Ayrı, lezzetler apayrı.
1: O hamburger aklımdan çıkmıyor.
0: Ya ya, efsane. Ve bugün güzel bir hediye, Concord Tower Fornesetti restoranttan bir dinleyicimize yemek ısmarlayacağız. Ama tabii beleşe olmuyor bu işler.
1: Biraz uğraşmanız
0: tabii gerekiyor. Biraz uğraşmanız gerekiyor. Sorumuzu sorduk. Enerji'nin Instagram sayfasında hikayede sorduk soruyu. Hemen soruyu senden bir alalım.
1: Duyduğunuz en saçma yalan nedir?
0: Vay güzel.
1: Kimden olursa olsun.
0: Evet, fark etmez. Bu eşinizden, annenizden, babanızdan, arkadaşınızdan, iş yerinizden.
1: Bir esnaftan bile olabilir.
0: Esnaftan, yani. Her yerden duyduğunuz, bugüne kadar
1: bizden.
0: Duyduğunuz en saçma bizden. Bugüne kadar duyduğunuz.
1: Canlıyız.
0: Güzel, bak bunu sevdim. Duyduğunuz en saçma yalanı bizlerle paylaşmanızı istiyoruz. Nasıl yapacaksınız? Enerjinin hikayesinde buton bıraktık oraya. Sizler için özel tasarladık biz onu. Ona tıklayarak soruya yanıt verebilirsiniz. Ya da WhatsApp numaramızı hemen söylesen.
1: 533
0: evet.
1: 888
0: 10 WhatsApp hattından bizlere de ulaşıp günün sorusuna cevap verebilirsiniz millet. Hemen bir iki tane yorum var sabahın köründe. Meraklılarımız var çünkü. Nurcan Kayar. Geçen hediye vermiştik, hatırlıyorsun.
1: Aa, dün evet.
0: Evet, dün mü vermiştik? Dün ben yoktum biliyorsun.
1: Pazartesi.
0: Pazartesi vermiştik, evet. Demiş ki çok yoğundum. Evet, hiç kimse 5 dakika zaman ayıramayacak kadar yoğun değildir bu hayatta. Vay. Güzel, biraz çekmiş Nurcan Hanım galiba ama.
1: Ben de inanıyorum.
0: Neye? Nurcan Hanım'a.
1: Evet, arkasındayım.
0: Süper.
1: Yani mesaj yazmak 10 saniye ya, bak.
0: Evet, doğru.
1: Nasılsın?
0: Söylüyorsun.
1: Nasılsın? Bugün iyi misin? Ben biraz yoğunum. Kaç
0: tamam.
1: Saniye oldu şu an?
0: Hadi maksimum 30 saniye.
1: Yani.
0: Yazmakla, o tıklıklamakla beraber 30 saniyeden fazla sürmez.
1: Ya, ya.
0: Yani bunu yapmıyorsa farklı bir şey düşünmek mi lazım?
1: Umursanmıyorsunuz yani. Sevilmiyorsunuz.
0: Var mı? Burada var. WhatsApp'a gelen yorumlar var.
1: Evet. Bizim de sosyal medya hesaplarımızdan gelmiş yorum.
0: Evet.
1: Havva'dan 5 dakikaya hazır oluyorum. Genelde bir kadın yalanı.
0: En büyük kadın yalanı. 5 dakikaya hazırım. Ben çok yaşadım ya. Vallahi billahi. Yani evet. Oturup ayakkabılarımı giyip bir 10-15 dakika beklediğim oldu benim ya.
1: Son rütüşler bekleyeceksin.
0: Nasıl bir rütüş arkadaş gerek? Bu? Daha ne kadar ya? Ya bir de beraber hazırlanmaya başlıyoruz.
1: Cila.
0: Ben hazırlanıyorum, 15-20 dakika sonra hanımefendi teşrif ediyor.
1: İşte.
0: Neyse. Var WhatsApp'a gelen yorum var. O kadar çok yalan duydum ki hepsi birbirinden saçmaydı demiş. Ama ortak noktaları yalancı insanlar aynı şekilde değersiz olmalısı. Yani yalan söyleyen değersizdir. Özeti bu.
1: Sağ olsun. Çok.
0: Ben, bu da güzel. Bir tane daha var. Onun da selamı var.
1: Sağ olsun.
0: Selam söyle, onun da selamı var. Müthiş yalanlardan bir tanesi.
1: Şimdi anladım.
0: Şimdi düştü. Bak, bu güzel bir yorum. Serdar demiş ki yalanın yalan olduğu belli olursa zaten saçma da oluyor. Yalan yalanla desteklenmediği sürece hep saçma olur. Güzel. Doğru. Yalan söylüyorsan arkasında getirmelisin.
1: Tabii,
0: bunun
1: sonsuza kadar o.
0: Bir zamana bir tecrübeye ihtiyacın var.
1: Tabii.
0: Bu işler böyle. Arkadaşımın sevgilisine söylediği bir yalan vardı ama söylemeyeceğim, ayıp olur.
1: Yani meraklandık şu an.
0: Evet evet, bakalım. WhatsApp'ta gelen yorumlar geliyor, yazanlar çok fazla. Birazdan devam edelim, soruyu bir kez daha alalım. Bugüne kadar duyduğunuz en saçma yalan neydi sorusunu Instagram'da Sabahların Efendisi'nin DJ Ece Ayem'in ve Enerji Play'in sayfasında, hikayesinde paylaştık arkadaşlar. Oraya yorum bırakmanız gerekiyor ya da WhatsApp üzerinden 0533 888 10. Öyle bir bakıyorsun ki bırak da ben konuşayım biraz der gibi.
1: Yok, ne bir acelem mi var, nereye gidiyoruz bu ya, ne?
0: Ama ne güzel konuştun, fark
1: ettin
0: değil mi?
1: Güzel aktın yani.
0: Tabii.
1: Sana soracaktım, senin var mı duyduğun?
0: En saçma yalan.
1: Evet.
0: Benim en duyduğum en saçma yalan işte 10 dakikaya geliyorum. Bu. Yani eşimden duydum. Hala da duymaya devam ediyorum. Ve enteresan bir şey. Hala inanıyorum. Hala inanıyorum.
1: Senin söylediğin var mı saçma bir yalan?
0: Ben yalanı sevmem. Yalandan korkmam, yılandan korkmam. Ya yalan demeyelim de hani yumuşatma.
1: Bahane
0: diyelim.
1: Yani, evet.
0: Evet, yumuşatma. Bir yere geç kaldıysam ufak tefek yalanlar oluyor. Gidiyorum ya, 5-10 dakikaya geç kalmış oluyorum ama önemli bir şeyse birazcık ufak yalanla desteklemeye çalışıyorum. Sen yapmıyorsun
1: tamam,
0: sanki
1: tamam.
0: Öyle bir bakıyorsun ki.
1: Tamam.
0: Sen yapmıyorsun sanki. Ama yalan söylemeyi istemem gerçekten. Neyse boyun. Yani çatır çatır da söylerim. Efendiliğimle kalırım. Öyle, biz de öyle. Cano. Ne diyordum ya, böyle patır patır konuşurken cümle...
1: 10 diyecektin en son,
0: evet,
1: WhatsApp.
0: WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. 0-533-888-10-10 WhatsApp hattından bize ulaşabilirsiniz. Bir yorum geldi. WhatsApp'tan hemen okuyayım mı?
1: Oku.
0: Vallahi
1: heyecanlandım.
0: Ece Sonay. Bana göre en saçma yalan... Vallahi yalan söylemiyorum demiş. Tam da benim üstüme de geldi. Süpersin.
1: Ya
0: yalan
1: ya.
0: Söylemiyorum. Ya vallahi söylemiyorum ya. Neysem oyum ya, çatır çatır dürüst. Çok fazla zılgıt yediğim, dayak yediğim olmuş olabilir ama yalan söylemiyorum. Ece. Net bir şekilde. Pekala. Süper bir hediye var. Concord Tower Hotel Fornesette restoranından muhteşem bir yemek.
1: Of.
0: Kaçmaz bence. Bak kaçmıyor zaten, yorumlar ardı arkasına geliyor. Bak bir tane daha, kim bu? Gamze. Sevgili Gamze, günaydın diyelim öncelikle. Halledeceğiz. Bu da senin
1: klasik
0: yalan gülüşünü var ya ben. Senin yalan gülüşünü gerçeğe dönüştürmenin süpersin. Halledeceğiz Gamze, merak etme ya, süper. Bu da doğru ha.
1: Doğru,
0: çok sık
1: doğru
0: söylenir yani.
1: Yani buraya özgü bir yalan
0: çok
1: bu.
0: Çok duydum hem de ya. Evet. İnanılmaz duydum.
1: Asla halledemeyeceğiz.
0: Halledeceğiz. Bu da güzel. Pekala. Concord Tower Hotel'den muhteşem bir yemek kazanmak istiyorsanız Fornesette restoran öyle bir yer değil ha. Gerçekten çok güzel. Ben Lefkoşa'da gördüğüm en güzel mekanlardan bir tanesi. Sen gittin değil mi daha
1: tabii
0: önce?
1: Tabii ki gittim. Tabii senden ki gittin. Görüp de gittim
0: ben
1: hem de.
0: Hikayeyle paylaşmıştım o hamburgeri.
1: Evet, o hamburger o kaşarın içinde.
0: İnanılmaz.
1: Erirken ki o.
0: Bak hayatımda bu kadar lezzetli hamburger yemedim ben ya.
1: Ki sadece hamburger değil, ben orada bir de şey yedim.
0: Ne yedin?
1: Böyle
0: dayak
1: kebap
0: ödemediğim
1: türü. Olabilir.
0: Aa, kebap türleri de var orada.
1: Şey,
0: evet.
1: Ali Nazik. Aman Allah'ım.
0: Müthiş değil mi? Müthiş. Bence de müthiş.
1: O yüzden cevap verin.
0: Demiş ki Beste yazıyor.
1: İstanbul'dan dinliyor bizim burada kuzenim kendisi.
0: Vallahi bile süper. Hediye verirse gelecek mi?
1: Gelecek tabii. Gelmesi lazım.
0: Gelmesi lazım. Bir yemeğe tavlayacağız yani. Pekala. Ece günaydın. Ay peste günaydın Ece bir önceki. Güno demiş bir kere her şey. Muhteşem bir yeni jenerasyonla başlamış. Duyduğum en saçma yalan bu DJ Ece Kanmaz'dan daha iyi.
1: Vay, teşekkür ediyorum. Ya.
0: Doğru kişi mi?
1: Doğru kişi beste. Evet. Evet.
0: Süper.
1: Teşekkür ediyorum. Şu an
0: beste gelmen lazımmış ya, duyduğum aldığım bilgi bu. dinlemede kal belki.
1: Acil.
0: Belki sana ekstra bir hediye verebiliriz.
1: Kaçmaz.
0: Tabii.
1: Kaçmaz. Olabilir.
0: Yazıyor bak. Sen yaz beste, biz bir ara verelim. Daha sonrasında tekrar burada olacağız. Burası Enerji Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki en sevilen ikilisi. Aa, güzel oldu ha bu. En sevilen ikilisi.
1: Cuk.
0: Cuk ne ya?
1: Cuk oturdu yani.
0: Yine yeni nesil. Cuk. Mük.
1: Mük.
0: Mük. Mük bir ikili.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydınlar beyler, günaydın. Şanada burası Enerji Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve Radyo Enerji'yi yeni açtıysanız çok şanslısınız. Çünkü bu kanaldaki en iyi programa denk geldiniz.
4: Yanlış evet. Söyledin. Bu kanaldaki en iyi program değil, adadaki en iyi
3: program. Vay. Çıtayı yükselttin.
4: Yükselttik.
3: Vallahi süper. Deşifre devam ediyor arkadaşlar. İçeriği biliyorsunuz. Günün sorusunu sizlerle paylaşıyoruz. Sizlerden gelen yorumlara da sürpriz hediyeler veriyoruz. Ki bugünkü hediyemiz inanılmaz güzel ya. Bak.
4: İşte
3: bana yemekle gel, başka hiçbir şey istemiyorum. Ya, değil mi? Çünkü yemek dünyanın en güzel şeyi. En güzel şeyi. Sonrası çok acıklı oluyor ama. Nedir bu kilo problemi ya? Ne yapacağız?
4: Ne yapacağız ya?
3: Gerçekten yani yemek çok güzel. Ya düşünsene bak, bir tane çikolata yiyorsun 300 kalori yani onu 2 sporda, saat spor yapsan ya. Çıkmıyor ya, lanet olasıca.
4: Evet.
3: Çıkmıyor ya. Bilim insanları bunu niye çözmüyor acaba ya?
4: Tabii her şeyin çözümü var yani, yediğimiz yemekleri hemen böyle fıt.
3: Bence sağlık sektörüne bir darbe olur çözseler. Çünkü düşünsene kilonun nasıl hastalıklara yol açtığını biliyorsun, kalp, tansiyon, evet. Şeker değil mi?
4: Hı hı.
3: Yani bir tane hapla bu işi çözemezler mi? Çözerler, bilim insanları yapar.
4: Ama sektörü...
3: Hatta belki yapmışlardır. Engellemişlerdir.
4: Olabilir. Ya işte bu zayıflama iğneleri falan.
3: Sen
4: bence...
3: ne yapıyorsun bu zayıflama konusunda?
4: Spora gidiyorum haftanın 4 günü, 5 günü.
3: Aa, ne yapıyorsun?
4: Fitness ve tenis.
3: Aa, tenis oynuyorsun. Ya, ben tabii. Hiç unutmuyorum ya. Kaç yaşındaydım? 17 ya da 18 yaşında Bostancı tenis kulübü vardı. Ben uzun bir zaman gittim oraya. Çok keyifli. Biraz da yorucu bir ama.
4: Tabii.
3: Burada nereye gidiyorsun? Hani belki dinleyenler de gitmek istiyordur.
4: Tabii Özev tenis var. Evet, çok da güzel bir kortu var. Böyle üstü kapalı, yanları açık. Yaz kış böyle yağmur yağsa, güneş açsa etkilenmiyorsunuz. Çok keyifli o yüzden.
3: Süper. Nasıl fiyatlar, nasıl Ece ya?
4: Ha. Fiyatlar bir şey değil mi? İyi.
3: Ha.
4: Yani
3: şimdi tenis, golf, bunlar zengin sporu.
4: Ece Avşar diyeceksin.
3: Kimle konuşuyorsun sen? Ne sanıyorsun?
4: Özellikle böyle iki kişi falan giderseniz daha uygun oluyor bu arada. Hani iki kişi ders alırsanız, tek birebir alırsan
3: fiyat biraz azalıyor mu?
4: Evet.
3: Aa, süper.
4: Evet.
3: Çok güzel.
4: Ben tek başıma alıyorum yani.
3: Siz Ece'yi ne zannediyorsunuz? Ahali.
4: Turnuvada görürsünüz beni.
3: Aa, var mı öyle bir plan?
4: Yakında var, Ekim'de.
3: Katılacak mısın?
4: Katılacağım. Ay, tabii ki. Çok iddialıyım.
3: İnanmıyorum ya. Vallahi billahi. Düş Ece.
4: Ya.
3: Bir Şarapova.
4: Ha. Var var.
3: Var.
4: Çıkar.
3: O sesleri çıkartırım diyorsun.
4: Maalesef ya, o çok...
3: Ya ben sırf o sesleri duymak için giderdim.
4: Tabii.
3: Gerçekten. Şimdi günün sorusu sosyal medyada paylaşıldı arkadaşlar. Yani Enerji'de. Sabahların Efendisi'nin sosyal medyasında. DJ Ece I Am. Bak, gülüşe bak. Sayfada hikayede paylaştık, buton bıraktık, dedik ki bugüne kadar duyduğunuz en saçma yalan ne diye. Geldi yorumlar, geldi, gelmeye de devam ediyor. Karşılığında Concord Tower Otel'den, Fornesette restoranttan unutamayacağınız bir lezzet yemek ısmarlayacağız. Bence en güzel hediye. Bugüne kadar yani verdiğimiz en güzel hediye.
4: Tabii ki.
3: Kesinlikle. Bir de yemek güzel olursa, mekan of, güzel olursa of değmeyin keyfimize of. Ya. Valla bizi de götürür müsünüz acaba?
4: Bize de ısmarlar mısınız?
3: Şimdi.
4: Yorumlar var.
3: Var var Eser Usta.
4: Aha.
3: Demiş ki günaydınlar hepinize, iyi yayınlar. Hayatımın en garip yalanı, yıllar önce sevgilim vardı. Beni aldattı. Yakaladım onu demiş. Hadi buyur buradan yak.
4: Yalan neydi ama?
3: Ve devam ediyor adam. Ve neden yaptığını sordum. Onda olup da bende olmayan ne dedim. Güzel soru.
4: Güzel soru.
3: Baktım, denedim diyor. seni seviyor muyum bu yüzden? Çok iyi. Çok iyi. Bir dakika okumam lazım. Baktım denedim diyor. Seni seviyor muyum bu yüzden yaptım dedi. Dedim. Seviyor muymuşsun bari? Evet dedi. Artık ben evet demiş. O da artık ben sevmiyorum demiş. Adam haklı ya sonuna kadar.
4: Bence bir şey değil mi? Bu yalan değil, dürüst.
3: Yalan, evet, dürüstlük olmuş bu.
4: Ama, en saçma dürüstlük olabilir bu.
3: Ben bu testi beğendim.
4: Evet, iyiymiş. Ben de bir denemek yani denemek evet. Gerekiyor.
3: Yani mantıklı bir açıklama gibi geldi falan. Evet, yine bizim çok değerli konuğumuz, programımızın
4: baş tacı tahmin edeyim annem.
3: Evet. demiş ki en büyük yalandı bence demiş. Faiz sebep, enflasyon sonuç demiş. Şimdi gel buradan yak hadi bakalım. Otur düşünmeye başla. Vallahi birbirimize bakıyoruz şu anda Ece ile.
4: Bir daha
3: okuyayım
4: siyasal
3: mı? Vurguyu mu veremedim ben acaba? Evet. En büyük yalandı bence faiz sebep enflasyon sonuç. Yine olmadı bende. Bende de tık yok şu anda.
4: Şey olabilir mi?
3: Abi şey yazdı, onu söyletme bize. Onu söyletme bize.
4: Dedim ben bir gönderme var.
3: Var. Bak Beste dinliyor hala bizi. Bir de şeyde Kadıköy Karaköy vapurundaymış.
4: Ay,
3: süper ya.
4: Aho gemide ben de olsaydım.
3: Öyle bir şarkı vardı. Aho gemide ben de olsaydım. Demiş ki Kadıköy Karaköy vapurundan sizi dinlemek gerçekten çok güzel. Bence vapurda olmak daha güzel ama yolculuğu ayrı bir keyfe dönüştürüyorsunuz. Çok tatlısınız. Enerjiniz hep böyle güzel kalsın demiş.
4: Teşekkür ediyoruz.
3: Bir de şey demiş, ödülü esere verin. Bence haklı demiş. Bence de bu arada yok. Sana vereceğiz. Gelmen lazım. Öyle dedi vallahi Ece. Dur bakalım.
4: Şimdi Instagram'da da annem açıklama yaptı mı?
3: Eser Usta demiş ki ben de deneyeceğim bu sefer demiş. Dene tabii abi, seviyor musun sevmiyor musun?
4: Bakmak lazım.
3: Bilmen lazım. Annen geçelim demiş. Bence de geçelim vallahi direkt. Var mı yorum?
4: Olmaz mı?
3: Hadi bakalım.
4: Instagram'dan Hamit yazmış. Orijinalden daha orijinal.
3: Orijinalden daha orijinal.
4: Evet, tam bir.
3: Tamam, tam bir
4: çakma
3: şey.
4: Çakma ayakkabı esnaf.
3: Bence de.
4: Ama bence çok inandırıcı. İlay da yazmış sıkı dinleyicilerimizden.
3: Evet.
4: Ben de tam seni arayacaktım.
3: Bu da en çok söylenen yalan ha.
4: Evet.
3: Vallahi doğru evet. Söyledin. Arıyor ya, aklımdan geçti. Ben de şimdi seni arayacaktım ya.
4: Nurettin yazmış, paketçi yalanı demiş.
3: Nedir, çok merak ettim.
4: Abi neredeyse kapıda.
3: Ya var mı böyle 15-20 dakikada getiren bir yer?
4: Yok.
3: Ben hiç görmedim, denk gelmedim ya vallahi.
4: İşte şey gibi, bizim şeyle yarışır 5 dakikaya hazırım da.
3: Gibi evet.
4: 10 dakikaya kapında yarışır bence. Liza yazmış.
3: Oo.
4: Yanlışlıkla beğendim. Sanki de 2022 tarihli fotoğrafı bulmak için arkeolojik kazı yapmış.
3: Çok güzel. Bir daha
4: güzel.
3: Süper.
4: Yanlışlıkla beğendim.
3: Sanki arkeolojik kazı yapıyor.
4: Yapmış da 2022'deki fotoğrafı beğenmiş.
3: Bu erkeklerin yürüme metotlarından biri sanırım. Beğeniyor. Yerse yola devam. Yemezse yanlışlıkla beğendi. Elim şey etti. Elim. süper.
4: Ay,
3: Beste demiş ki ödülsüz de gelirim ben.
4: Süper. Konuk ederiz.
3: Bir de şey vardı ya, bir şarkı daha vardı. Yonca Evcimik'in Ada Vapuru'nda. Hatırlıyor musun şarkıyı? Yaşın yetiyor mu yani onu?
4: Yok.
3: Yetmiyor.
4: Duymadım.
3: Biliyorsun da ben ismini tam hatırlayamadım. Şey
4: mi? Bandıra beni dayamadım.
3: 7.45 Vapuru'nda öyle bir şeydi ya. Dur bulalım
4: tamam.
3: O şarkıyı.
4: Tamam,
3: geliyor,
4: anladım.
3: Geliyor değil mi? Yavaştan geliyor.
4: Anladım ne olduğunu, evet.
3: Peki. Soru. Güzel soru, yorumlar güzel, hediye ondan daha güzel. Bugüne kadar duyduğunuz en büyük yalanı istiyoruz sizlerden arkadaşlar. Fark etmez, yalanın Nerede söylendi, kimin söylediği fark etmez. en güzel yalan. Şu anda bak açık ara Eser Usta aldı götürdü konuyu. Bizden söylemesi.
4: Aslında şöyle mi ayırsaydık? Erkek yalanları, kadın yalanları.
3: Onu bir ara yapalım.
4: Bir ara yapalım bunu.
3: Onu yapalım. Çünkü erkek yalanı.
4: Of, erkek yalanı
3: bir gün erkek
4: çok
3: yalanı
4: var ya.
3: Yapalım, bir gün kadın yalanı yapalım.
4: Olur. O kız kardeşim gibi.
3: Dur bakayım, erkek yalanı ben.
4: O kızı kuzenim.
3: Evet, o da güzel. Erkek yalanı düşünüyorum. Yani söylediğimiz erkek yalanlarını düşünüyorum da şimdi.
4: Hayatımda hiç bu kadar kimseyi sevmemiştim.
3: Aa, bir de şey var. Ben seni hak etmiyorum. Bak, o da güzeldir ha. Fix söylenen yalanlardan bir tanesi.
4: Ben sayayım, bana güvenebilirsin.
3: Beste var ya, bugün bizimle beraber ha.
4: Süper.
3: Demiş ki bu sabah 8.15 vapurunda falan filan diye, hatırladın mı?
4: Evet.
3: Bak, senin için çalışıyor herkes. Onu gördüm karşımda. Evet.
4: Evet. Güzel şarkı.
3: Güzel, güzel. Yani. Hatırlamadığına yemin edebilirim ama ispatlayamam.
4: Bırak, yalan söylüyorum burada.
3: Pekala, günün sorusuna cevaplarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Instagram'da paylaştık soruyu, butonda bıraktık. Tıklayın, yorum bırakın. Güzel de bir hediye vereceğiz. Concord Tower Otel'den, Fornasetti Restoran'tan muhteşem bir yemek. Aynı zamanda WhatsApp'tan da ulaşabilirsiniz bize. 0533-888-1010 bizim WhatsApp yalanımız. Az sonra tekrar burada olacağız. Burası Enerji. Devamı sende.
4: Kıbrıs'ın... Evet. Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu.
1: Unutulmayanlar Enerji'de.

0: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Nearest Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Nearest Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
3: Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Metro.com. Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Kitchener yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Hey maşallah be.
4: Ne var ya, insan ya, güzele bakmak sevaptır mı?
5: Teşekkür ediyorum çok.
4: Allah Allah.
5: Çok mutlu ettin şu an.
4: Evet, yani senin zaten o her zaman düşmüş olan enerjini yukarıya taşımak için verdiğim çaba, verdiğim mücadele.
5: Bugün bir farklılık yaptım ama fark ettin mi? Tam böyle modum düşük geliyordum. Dedim evet. Ki Ece bir dur. Bir dur. Dakika yine evet, giriyorsun dur. O moda. Hı-hı. Bugün farklı ol dedim.
4: Ne, ben bir şey göremedim farkı. Ne hissettin ya? O farklılık neydi, bize anlatsana. Ne yaptın yani, ne yapıyordun, ne yapmaktan vazgeçtin
5: dedim,
4: mesela?
5: Şu an olumsuza gidiyorsun.
4: Evet.
5: İşte hani yine uyandık
4: onu bırak işe git.
5: Onu bırak. Bak yaşıyorsun bugün de.
4: Ama yok yani enerjin şu anda iyi. İyi gözüküyor.
5: İyi aman.
4: Değil mi, dinleyiciler de öyle söylüyor.
5: Sağ olsunlar.
4: Süper.
5: Ne seni gördük daha iyi.
4: Ay canım.
5: En büyük
4: yanı. Radyocuların en büyük şeyidir ha. Vakit geçirme şeyi bu. Hani birbirine iltifatlar.
5: Hani değil mi?
4: Bugün çok güzelsin. Konuşacak bir şey kalmayınca. Pekala millet, günün sorusu sosyal medyada paylaşıldı. Halen güncelliğini koruyor. Dedik ki bugüne kadar duyduğunuz en saçma yalan ne diye sorduk. Enerjinin sayfasında paylaştık. Sevgili DJ Ece IM. Çok karizmatik yalnız ha bu.
5: Değil mi böyle? DJ ben Ece. Ece. DJ Ece. Ben.
4: Yalnız söylerken kafan niye oynuyor bana? Bir de Sabahların Efendisi'nin Instagram sayfasında hikayede günün sorusunu paylaştık arkadaşlar. Bugüne kadar duyduğunuz en saçma yalan ne diye. Yorumlarınızı bekliyoruz. Çok güzel bir hediyemiz var. Concord Tower Otel'den, Four Nesetti Restorant'tan muhteşem bir yemek. En güzel cevaba gidecek. Şu anda Eser Usta vallahi ya, bayağı bir önde. Bayağı bir önde. Evet. Yani müthiş bir deneyim. Müthiş bir geri dönüş. Çok beğendim.
5: Neler yaşandı be?
4: Var ama yorumlar var. WhatsApp'tan var. Geldi. WhatsApp'tan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. 0533 888 1010 bizim WhatsApp numaramız. WhatsApp yalanımız demedim. Şimdi WhatsApp'a gelen, şu mikrofonu da şöyle bir çekelim. Biz size hizmet etmek için varız politikası. Bu da çok söylenen bir yalanmış. Yahu siyasi girmeseniz ya. Enflasyon rakamları, işte bazı yerleri keserek gidiyorum malum. Enflasyon rakamları düşecek dedikten sonra enflasyon rakamlarının asla düşmemesi ve halkın hala ona umut bağlaması bence en saçma yalanlardan biri demiş.
5: Evet.
4: Demiş. Şimdi Eser Usta bir şey daha söylemiş. Vallahi demiş, kadın yalanı yaparsanız gün yüzü görmemiş yalanlar çıkar ortaya. Doğru diyor. Bence doğru söylüyor. Bu arada Beste de yine yalanlarla alakalı bir şeyler söylemiş. Demiş ki erkek yalanı, ben onu tamir ederim. Alet çantası açılır, 3 saat geçer, sonuç YouTube videosu. Vallahi doğru.
5: Doğru.
4: Evet evet, güzel. Bir de şu benzin lambası yalanı. Yanalı 40 kilometre olmuş diyor. Depo daha gider. Evet. Sen Beste fark ettin değil mi Ece'nin gülüşünü? Kibarlıktan. Müthişsin vallahi. Var mı orada yorum?
5: Var var. Liza tamam. Yine yazmış bize bu arada. Tamam, bir yalan daha. Ben dedikodu sevmem ama... Hmm. 45 dakikalık birinin yaşam hikayesi başlar peşine.
4: Çok güzel. Dedikodu. Sever misin dedikodu? Yalan işte. Güllü ya, yalan. Dedikodu sevmeyen kadın mı var Allah aşkına ya?
5: Ya tabii ki yok, bir de kayda değer.
4: Erkekler dedikoduyu sever mi sence?
5: Sever tabii.
4: İşte onlara ne diyoruz biz erkeğin?
5: Ha, evet. Söylerdim de.
4: Bak. Sevgili Gamze'den bir yorum daha geldi. Ablacım vallahi kurtarmaz, bize gelişi bu kadar. Süper.
5: En çok esnaflar da söylüyor bu arada ya, gerçekten. Ne ya yapsınlar?
4: Ne yapsınlar evet. İşte bir şeyleri satmak için. Evet. Ne beyaz yalan diyelim.
5: Tabii.
4: Beyaz yalan diyelim onlara. İşim var demiş. Yalanlardan bir tanesi. Kim söylemiş? Eser. Parantez içerisinde vergi levhasız diye de yazmış. Beste yani, yok yok, o söylediğini söyleyemeyiz Beste. Olmaz gı. Vallahi olmaz.
5: Ne yazmış?
4: Olmaz diyorum ya. bakalım. Yine WhatsApp'tan. Pazarcıların söylediği yalanlar varmış. Hepsi taze, hiç çürük yok bizde. Bayılıyorum senin gülüşüne ya vallahi. Ha ben seni seviyorum, sen en iyisine layıksın demiş.
5: Senin söylediğin.
4: Benim söylediğim tabii ki. Bu çok sık söyleniyor ya. İlişkilerde çok sık söyleniyor. Bir hata yaptıysa kurtarmak adına da söyleniyor. Olması gereken bir şey. İstemeyerek oldu. Aldattım ama yine de seni seviyorum. Bir de şey demiş. Çinele giriyorum, telefon kapanıyor. Evet, bakalım. Ha, seni arayacağım. Sana döneceğim. En büyük yalanlardan bir tanesi. Bana yalan söylemedikleri için anlıyormuş çünkü yalan söylendiğinde Meltem diye bir arkadaş. Bu soruya yalan bırakamıyorum maalesef demiş. Kendini bir miktar övmüş. Bir miktar. Sevgili Menderes Çağlay'a. O şimdi asker. demiş ki olsa dükkan senin. Bak bu da çok sık söyleniyor. Olsa dükkan senin. Günaydın güzel insanlar demiş.
5: Teşekkür ediyoruz.
4: Günaydın. Bize söylemiş. Bizde yalan yok demiş. Sağ olsun. Güzel adam ya.
5: Evet.
4: Evet, seviyorum yani. Çağlayan Menderes. Gelsin mi yine, söyleyelim mi? Ama bu sefer boş gelmesin Eli ya.
5: Motoruyla gelecekse
4: ya, gelin. Ya motor. Motor değil. Karın doyuracak bir şeyler. Ne kadar daha yapacaksın o gülüşü? Gerçekten. Ben dahil bütün bugün, dinleyiciler merak ediyor.
5: Bugün böyle güleceğim.
4: Tamam peki. Bakalım başka yalan var mı? Ben hiç yalan söylemem demiş bir dinleyicimiz. Onun dışında... bakıyorum. Ben... Çok fazla siyasi var ama. Bak gerçekten çok fazla siyasi yalan var.
5: Normal.
4: Çok
5: normal.
4: Da girmek istemiyorum bu konulara.
5: Evet, biraz ucu açık yani.
4: Ucu konular. Açık evet.
5: Sıkıntıya gireceğiz. Yarın burada olmayız.
4: Ben burada olamayabiliriz, onu söylemeye çalışıyorum. Demiş ki ne demiş? Beni bir yerde gördüklerini iddia etmişler, hatırlamıyorum, doğru olabilir demiş. Niye söylemiş bunu ben de anlamadım ama.
5: Yalan mı bu?
4: Öyle söylüyor. Ben yalan konuşmam demiş bir dinleyicim. Ya bize yalan lazım.
5: Bize... Ben bize yalan ya. Lazım.
4: Hadi söyle. Evet, kadın yalanlarına ilki geliyor.
5: Ya ben babama çok yalan söylüyorum.
4: Vallahi. Gerçekten.
5: Tabii. Araba şey mi diyeyim, ben işte manitamla çıkıyorum bu akşam, otelde kalacağız, yok oralara gideceğiz, birlikte
4: gezeceğiz,
5: tatile gidiyoruz.
4: Adamın kalbine inecek.
5: Ne Merve'ler.
4: Ne? Evet, Merve değil mi? Merve'lere gidiyorum ders çalışmaya.
5: Ah o Merve.
4: Vallahi güzel güzel.
5: Bütün arkadaşlarımı kullandım. Bilgisayarı bile kullanmışım. Bilmiyorum. İşte Kerem abi çağırdı.
4: Vay vay vay. Anacığım dinliyor yalnız biliyorsun.
5: Annem biliyor her şeyi, o suç ortağı.
4: İnanamıyorum ya, süper. Pekala. Bir anonsumuz daha kaldı. O anonsta hediyeyi verecek
5: hediyeyi
4: miyiz?
5: Hediyeyi verelim artık.
4: Vereceğiz. Bak arkadaşlar, vakit kalmadı. Yani program keyifli olduğu için çok hızlı akıp geçiyor. O yüzden bir sonraki anons son anons olacak. Yorumlarınızı, varsa güzel yalanlarınızı bekliyoruz. Instagram'da paylaştık hikayede. Güzel de bir hediye var. Concord Tower Fornesetti restoranttan muhteşem bir yemek.
5: Çok iyi.
4: Bence yemek için yalan söylerim herhalde ben. Bak kesin söylerim. Söylerim valla. Az sonra tekrar burada olacağız. Yeni saatte sevgili Ece ile Deşifre devam edecek. Ayrılmayın, burası Enerji. Yine sende.
5: Kıbrıs'ın Türkçe müzik.
4: Neden? Bir dakika, neden? Bir neden? Neden? Neden? Böyle lafı bir anda sana pasladığımda sen futbolcu olamazsın ha. Bak çok ciddiyim.
5: O yüzden olmadı.
4: Bir anda böyle sana lafı bıraktığında.
5: Ya ben şu an başka şeyler düşünüyorum.
4: Kafanda neler dönüyor işte,
5: yemek
4: onu merak
5: için
4: ediyorum.
5: Yalan söylerim dedin ya, evet. Onu düşünüyordum, ne söylerim.
4: Var mı, geldi mi aklına bir şey? Gelmedi.
5: Daldım gittim yani, beni bitirdin orada.
4: Yalan olsa ne olurdu diye.
5: Evet.
4: Düşün, bir sonraki anonsta alacağım bunu.
5: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'desiniz. Türkçe pop'un en iyisi.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.
2: Avize Dünyası sabahları.

0: Happy. Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.
3: Daldın gittin ya. Ha? Nerelerdesin acaba?
4: Söyleyemem.
3: Merhaba millet. Günaydın herkese. Ben Deniz Sabahların Efendisi. Sevgili Ece Kanvaz'la birlikte Deşifre bölümümüzde günün sorusunu sorduk. Gelen yorumlara da bakıyoruz hep birlikte. Çok daha bugün fazla yorum geldi. Bazılarını okuyamadık. Bazıları siyasi olduğu için çok giremedik. Bazen de yetişemeyeceğiz diye düşünüyorum.
4: Ya tamam.
3: Sırf bu gülüşü duymak için yapıyorum ha.
4: Tamam.
3: Şimdi dürüstüm diye biri yazmış. Yani bunu söyleyen birinin yalan olduğunu söylüyor. Onun dışında bakalım. Ben sana döneceğim diyen çok fazla. Ben yalan konuşmam diyen var. Ya, en başta söylemiştim. Ya. Bakalım bir de şurada bir tane daha var yorum. Demiş ki kim bu? İsmini nereden göreceğiz? Görebilecek miyiz bakalım? Göremedik ismini. Numarasıyla şey yapalım, 0900 990. Ya çok özledim o günleri ben. Bilen çok iyi bilir. Bir gün araba kiraladım. Sevgilimin yanına gittim. Aldım onu, gezdik, eğlendik. Araban güzelmiş dedi. Benim değil diyemedim. Sonraki buluşmamızda hep o arabayı kiralamak zorunda kaldım.
4: Ay.
3: Ta ki gerçeği öğrenene kadar. Sonuç ne oldu acaba, çok merak ediyorum. Gerçeği öğrendikten sonra.
4: Mecbur aldı.
3: Neydi araba, onu da çok merak ettim.
4: Değil mi? Aynen.
3: Araban çok güzelmiş. Süper.
4: Kıyamam ya.
3: Güzel ya. Bence bu hani derler ya, beyaz yalan.
4: Evet.
3: Bence tam beyaz
4: tam,
3: yalan.
4: Tam. Kıyamam.
3: Şimdi Instagram'dan gelmiş bana Fatma'dan bir yorum. Efsane. Yani kitap gibi yazmış kadıncağız. Malum demiş, eski bir kocam vardı. Telefonunda mesaj sesi duydum. Normalde hiç bakmam. Yani birinin telefonuna bakmam demiş. Ama geç vakitti. Uykum da hafif olduğu için aldım baktım. Bakmaz olaydım. Bir de ne göreyim? Bir mesaj. Mesaj da şey. Balkondan çok güzel görünüyorsun.
4: Ay.
3: Komik ama birazcık üzücü. Ne yapacağımı bilemedim ama uzun bir sessizlikten sonra ne oldu diye sordu. Ben de mesajı gördüm demiş. Yok ben yazmadımlar.
4: Ya.
3: İş için gittiği evde telefonunu unutmuş. O, oradaki oğlanın telefonu yokmuş. O almış telefonu yazmış.
4: Abiye bak.
3: Ben hiç anlamadım yalan olduğunu bak.
4: Yo ben de hiç.
3: Ben
4: yani. İnandım.
3: Ben inandım. Vallahi güzel.
4: İyiymiş.
3: Bu da güzel. Güzel.
4: Sinirlendim ben.
3: Enteresan. Bir de Nilce B2 Center bir mesaj yazmış. Demiş ki güzel ablacığım, bu fiyata hayatta kurtarmaz da senin güzel hatırına. O da güzel, evet. Bunu da yapıyor esnaflar.
4: Tabii.
3: Yapıyorlar. Erkekler demiş, eşleri doğru bir şey söylediğinde cevap olarak ne alakası var ya?
4: Ay kesin ne doğrudur
3: alaka?
4: O.
3: Abart.
4: Ne alakası var diyen erkek o kadar alakadır yani.
3: Çok fazla, çok fazla değil mi? Vallahi. Evet. Sende var mı yorum?
4: Var, Instagram'dan
3: bu
4: gelmiş.
3: Bu arada yorum için artık son anlara girdik arkadaşlar. Yorum yaparsanız da Fornesetti restoranttan çok güzel bir hediye kazanma şansını yakalayacaksınız. Muhteşem bir yemek. Gittiğinizde gerçekten iyi ki bu programa katıldım diyeceğiniz efsane bir yemekten bahsediyorum. Deneyimler konuşuyor. Ben de gittim, Ece de gitti. Yani reklam yaptığımız için düşünmeyin. Gerçekten çok lezzetli. Yok, İnanılmaz.
4: Ya. Uzun süredir de gitmediğimi düşündüm şu an.
3: Lazım. O zaman bugün hediyeyi sana veriyorum ben.
4: Sağ ol, çok teşekkür ederim. Açım abi.
3: Var mı sende yok?
4: Var. İbrahim yazmış enerji hesabımızdan.
3: Tamam.
4: KKTC yalanı halledecek.
3: Her zaman.
4: Ümit yazmış, pilim bitti.
3: Vay. Çakal.
4: Bülent de demiş ki yoldayım, geliyorum.
3: Evet, bunlar sık sık kullanılan yalan.
4: Evet.
3: Evet, güzel yalan ya, fena değil. Hmm. Yani klasikleşmiş artık, yalandan çıkmak üzere ama bence bunlar.
4: Tabii, yani buna inanan artık şeydir yani.
3: Şimdi buna inanmama gibi bir durumu yok.
4: Mecbur yani inanacaksın. Yani
3: ben, sen beni arıyorsun, şu şunu halletmen lazım, halledeceğiz mi hiç merak etme diyorum sana. Şimdi inanmayacak mısın bu söylediğime?
4: İnanacağım mecbur.
3: Yani Kerem abi yapar dediği zaman.
4: Yapar.
3: Ya işte halledecek ya. Tamam işte.
4: Tamam. Sen zamanını söylemedin nasıl olsa.
3: Tabii
4: yapacağın
3: ki.
4: Zamanı.
3: Evet, zaten hani, olayın cümlenin güzelliği de o. Kelimenin evet. Daha doğrusu o güzelliği de o. Halledecek.
4: Son
3: sen
4: tarihi
3: merak
4: yok
3: etme.
4: Yani evet.
3: Kesinlikle. Pekala, ben şimdi hediyeyi verme zamanı geldiğini düşünüyorum diyecektim. Bakalım var mı başka bir yorum önce.
4: Hadi WhatsApp. Ben de kontrol ediyorum.
3: Tamam, WhatsApp'a da bakalım.
4: Çünkü ne oluyor biliyor musun?
3: Bak bir dakika. Hı. Az önce araba vardı ya, kiralamıştı.
4: Evet evet.
3: Gerçeği öğrendikten sonra ayrıldık diyor.
4: Bir dakika, bir yorum var.
3: Bak bu arkadaş devam ediyor. Diyor ki bir gün kızın biri bana çok yakışıklısın dedi. Ben de öyle olduğuma inandım. O günden beridir hiç kız arkadaşım olmadı demiş.
4: Ya.
3: Süper.
4: Var mı fotoğrafı?
3: Var var. Bakalım mı diyorsun, yakışıklı mı diyeyim. Sen karar ver, senin ilgin alanın, dur. Bir dakika, profiline bakalım. Şuradan tıklayalım. Oo, bende gayet iyi gözüküyor.
4: Bence gayet iyi yani.
3: Evet, Ahmet.
4: Hoş bir beyefendi.
3: Düşme Ahmet. Evet, yoruma gel. Biliyorum. Son yorum.
4: Son yorum ve tamam. Bence zirvede bırakalım.
3: Hadi bırakalım.
4: Durmuş Bozoğlu yazmış bize.
3: Ne demiş?
4: Hazır mısın?
3: Hazırım. Herkes hazır.
4: Duyduğunuz en saçma yalan, hazır mısın?
3: Vallahi bugüne kadar gerçekten bak çok heyecanlandım şimdi.
4: Fenerbahçe şampiyon olacak.
3: Bence gerçekten şu ana kadar duyduğum. Ya bak, ben Fenerbahçeli değilim, Galatasaraylıyım. Fanatik de bir Galatasaraylıyım ama üzülüyorum ama gerçekten.
4: Ya, bu sene.
3: Niye böyle oldu? Vallahi niye böyle oldu ama ben bu yorumu çok beğendim bak.
4: Çok iyi yani.
3: Gerçekten çok iyi. Vallahi hediye sanki buraya doğru kayıyor. Ha?
4: Ay bilemedim. Eser Usta da iyiydi ama. Arabacı evet. Da iyiydi.
3: Arabacı
4: da iyiydi. Toplanıp üçünüz mü gitsin?
3: Bak o da güzel fikir. Gerçekten güzel yorumlar. Aa, üç yorumda kaldım ben ya. Şimdi evet. İyice bir analiz edelim, tamam mı?
4: Kura mı çeksek üç kişi arasında?
3: Öyle mi yapalım diyorsun? Nasıl çekeceğiz? Şimdi kalem kağıt bulmak lazım, onu yazmak lazım.
4: Var,
3: bir de görselle yapmak lazım. Sana mı inanacaklar, bana mı inanacaklar?
4: Aa, biz profesyonel yalancılar olarak kime inanacaksınız?
3: Valla ben...
4: Ay, tamam, hadi içinden ne geçiyorsa
3: vallahi,
4: tamam.
3: Benim içimden şu anda son arkadaşın yorumu. İyi evet, yorum yani evet, gerçekten yorum. Eser Usta'ya hak verecektir bize. Gerçekten şu ana kadar duyduğum en güzel yalanlardan bir tanesi. O zaman ismi alalım, hediye verelim.
4: Durmuş Bozoğlu ya.
3: Durmuş Bozoğlu. Efsanesin valla. Concord Tower Fornesetti restoranından muhteşem bir yemek kazandın. Ve gittiğine de değecek, emin ol. Yerken fotoğraf çekip etiketlemeyi de sakın unutmuyorsun. Hem bizi hem Concord Tower Fornesetti restoranını etiketle. İnsanlar ne yediğini görsün, canı çeksin, bize cevap yazsın. Vallahi billahi. Besteğine yazmış o sene bu sene diye.
4: O da bir yalan.
3: O da sağlam yalanlardan bir tanesi. Güzeldi ya valla, ben çok beğendim.
4: Çok keyifliydim.
3: Yorumu. O yüzden hediyeyi herkes dinleyen de hak veriyordur bize. Bugüne kadar söylenmiş en güzel yalan.
4: Evet. Alınmak, yani, darılmak yok. Biz her gün buradayız.
3: Yok. Evet, her gün buradayız.
4: Her gün hediyeler veriyoruz.
3: Vereceğiz. Yani evet. Concord Tower Fornesetti restoranından bir kere Eylül sonuna kadar hediye vereceğiz.
4: Oo, tamam kesin. O zaman üzülmüyorum.
3: Kesin. Eser Usta, bu lafım sanaydı.
4: Evet.
3: Tamamdır millet. Kapatalım mı artık programı?
4: Hadi ben gideyim.
3: Bugün sen kapat. Bugün enerjin tavan.
4: Hadi şöyle ya. Dur,
3: heyecanlanmadan.
4: Sen lütfen. Devam ediyorsun ama ben deşifreyi kapatacağım.
3: Tamam işte onu diyorum. Yani bir kapıyı çek.
4: Tamam, bir saniye.
3: Peki kepenkleri indir. Tamam mısın?
4: Tamam. Katılan herkese çok teşekkür ederim. Ya gerçekten mükemmel bir programdı. Evet, yarın gerçekten yine harika bir soruyla karşınızdayız. Ve soruları nereden soruyoruz? Bir daha hatırlatalım. Instagram.
3: Nereden soruyoruz?
4: Instagram hesabı.
3: Böyle şeyler gelirse ben duramıyorum. Nereden soruyoruz gerçekten? Popomuzdan. Gel buraya gel, hadi devam et. Tamam, sustum. Vallahi tamam. Bindeyi bak, sustum.
4: Hadi bu arada bugünkü sorunun mimarı da var.
3: Aa, evet.
4: Kendisi bir kazananımızdı. Hmm. Bize tatlısıyla geldi Şebnem Hanım.
3: Evet, vallahi.
4: Sizden de böyle yaratıcı sorular bekliyoruz bu arada.
3: Bekliyoruz, kesinlikle bekliyoruz.
4: Bizi aydınlatabilirsiniz. Yani,
3: bizim neremizden ne kadar soru çıkar bilmiyorum ama. Yani sizden gelecek sorularla açığız. Hadi bak, hiç girmiyorum, kapatıyorum tamam. Artık vakit bitti.
4: Soruları nereden soruyoruz? Sus. Enerji 931 Instagram hikayelerden.
3: Evet.
4: Tabii o nrgplay.com sabahların efendisi DJ Cem. Aynı zamanda cevaplarınızı da yine bu hesaplardan bekliyoruz. WhatsApp hattımız.
3: Nerenizden vereceksiniz cevapları artık?
4: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'desiniz. İyi günler.
1: Enerji. Minimix. Korinyum sunar.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: program için uyumak istemeyeceksiniz. Uyuma!
1: Ya bir şey soracağım ben naçizane. Sabahları alarmı hiç ertelemeden uyanan var mı acaba? Ha, eğer varsa onlara bir sorum olacak da. Piramitleri hakikaten siz mi yaptınız ya?
0: Kerameti sabah.
2: Ya az önce sabahların efendisi dedin ya. Bu yüzüklerin efendisi gibi bir şey mi? He? Yani yüzük takıyor muyuz burada, kayboluyor muyuz? He? Kılıç var mı?
3: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek.
4: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Yarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Çırmayın. Nihalis Bank. Çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihalis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
2: Günaydın, günaydın hanımlar beyler, günaydın Şana'da. Umarım haftanız güzel başlamıştır. Bak her gün böyle ortaya ümit verici bir anons yapıyorum, sonra da ekliyorum. Günün ilerleyen zamanlarında umarım haftanın kalanında güzel geçer diyorum. Değil mi? Diyorum ama açık konuşacağım. An itibariyle pek hoş bir dünyada yaşamıyoruz. Yurt dışında çok arkadaşım var, hepsi depresyonda. Ve bu küresel depresyon salgını anlamakta zorlanıyorum. Çünkü bu konuştuğum insanların yaşadığı ülkeler farklı farklı refah seviyesindeki ülkeler. Ha, demek ki mutluluk geçim gücünden ve paradan bağımsız mı çalışıyor diye sorguluyor insan tabii kendini. Ablam psikolog olduğu için ona sordum arkadaşlar. Yani sence neden abla diye. Bana çocukluğumdan beri her bir şey sorduğumda verdiği cevabın aynısını verdi. Allah aşkına sabahların efendisi, boyundan büyük konulara girme. Zaten anlatsam da anlamazsın. Ya anlamama gerek yok. Ben çözdüm millet. Ben biliyorum sebebini. Şimdi dünyayı mahvettik. Doğru mu millet? Doğru sabahların efendisi. Şimdi de Mars'a gidelim, Mars'a gidelim diye tutturduk mu? Tutturduk. Şimdi doğal olarak Mars'ta feci bir şekilde tırsarak o kadar geri çekildi ki astrolojik olarak nevrimiz döndü. Ya bak bir şey söyleyeceğim. 10 tane bilim insanı gelsin. Yanlarına benim yorumu da koyun. Size yemin ediyorum bu teoriyi de bir astronom falan yazmış. Bir astrolog ya da bilim insanı yazmış dersiniz. Çünkü çok teknik düşünülmüş bir yalan söyledim. Evet, evet. Mars'a gitme imkanımız olsaydı gider miydik? Vallahi de billahi de giderdim. Giderdim ya, giderdim. Yani yeni bir koloni kurmak, orada yeni bir yaşam alanı inşa etmek. Benim en çok istediğim şeylerden biri bu ya. Samimi söylüyorum. Yani hiçbir şey olmasın, her şeyi yeni baştan biz yaratalım. İstediğimiz gibi. Sonra gelip birileri bozsun. Pekala, keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız için daha iyisini yaparak yolculuğumuza eşlik ediyoruz. Kiminle? Tabii ki Avize Dünyası'yla. Sponsorum Avize Dünyası muhteşem bir kampanya yaptı arkadaşlar. Bunu söylemem lazım. Çünkü herkesin bu kampanyadan faydalanmasını istiyorum ben. Şu anda Avize Dünyası mağazalarında, ki nerede öncelikle onları da söyleyelim. Avize Dünyası Lefkoşa Yenikent'te, Girne Alsancak'ta ve İskeleçin Pazarı'nın karşısında millet. Ve tüm Avize Dünyası mağazalarında şu anda öyle bir kampanya var ki. Hani fırsat dersiniz ya, işte fırsat ayağınıza geldi. Şu anda tüm Avize Dünyası mağazalarında 2 al 1 öde. Müthiş değil mi? 2 al 1 öde kampanyası başladı arkadaşlar. Avize Dünyası mağazasına gidiyorsunuz, beğendiğiniz 2 tane ürünü seçiyorsunuz. Hiç fark etmez. Hangisini beğenirseniz beğenin. 2 tane ürünü alıyorsunuz, kasaya gidiyorsunuz ve orada sadece 1 tanesini ödüyorsunuz. Bu kampanya kaçmaz, bizden söylemesi. Bugün kendinize vakit ayırın. Artık Lefkoşa'da mısınız, Girne'de misiniz, işte Mausa'da mısınız, hiç fark etmez. Avize Dünyası'na gidin ve bu kampanyadan faydalanın. Çünkü stoklarla sınırlı bu kampanya. 2 artı 1, 2 al 1 öde kampanyası şu anda Avize Dünyası'nda devam ediyor. Kaçırmayın, bizden söylemesi.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5. 5 numara. Ya.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cypress

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

da günaydın, günaydın. Ya bu saatte mi kalktınız Allah'ını severseniz ya. Merhaba millet. Radyo Enerji'yi yeni açtıysanız çüş diyorum. Yok yok, yeni açtıysanız çok şanslısınız çünkü bu kanaldaki en iyi programa denk geldiniz. Adım Sabahların Efendisi. Bu kanaldaki bütün programlar çok iyi. Ancak az önce söylediğim gibi, evet, bu en iyisi. Ya bir şey söyleyeceğim. Gerçekleri kabul etmek neden bazı insanlar için bu kadar zor olabiliyor? Ben mesela büyük bir olgunlukla asla çocuk doğuramayacağımı kabul ederken, yani sevgili sunucumuz Ece Kanmaz'ın az önceki iddiamı içerlemesinde bir mana var mı sizce? Neyse, problem değil. Problem değil. Başarı en tepede, tek başınıza kutlayacağınız bir şeydir genelde. Özellikle radyoda. Çünkü radyo sunucusu maaşı maksimum bir kişilik kutlamalar için yeterli olduğundan ötürü. Öyle bir şey. Misal mesela yılın en iyi radyo programı ödülünü aldığımda karımı arayıp şey diyorum. Aşkım, yılın en iyi radyo sunucusu seçildim. Akşam yemeğe çıkıyorum, geç gelmem. Öyle öyle, radyo sunucu maaşları öyle düşündüğünüz gibi değil ya. Yani ne düşünüyorsunuz onu da bilmiyoruz ama. Ha, ben kendimden bahsetmiyorum, ben gayet iyi kazanıyorum bu arada. Haberiniz olsun. Avize Dünyası Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya devam ediyor. Bir önceki anonsla söyledim, yine söyleyeceğim, her anonsla söyleyeceğim. Çünkü bu kampanyayı kaçırmanızı istemiyorum. Avize Dünyası'nda şu anda tüm Avize Dünyası mağazalarında, Lefkoşa Yenikent'te, Girne Alsancak'ta, İskele Çimpazar'ın karşısında Avize Dünyası'nda şu anda 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor. Fırsat ayağına geldi hanım. Vallahi billahi fırsat ayağınıza geldi ya. Yani 2 tane ürün alacaksınız. Efsane 2 tane Avize Dünyası'ndan avize alacaksınız ve kasaya gittiğinizde sadece bir tanesini ödeyeceksiniz. Stoklarla sınırlı olduğunu söyleyelim. O yüzden ne kadar acele ederseniz sizin için o kadar iyi olur. Tamam. Lefkoşa Yenikent, Girne Alsancak ve İskele Çin Pazarı'nın karşısında Avize Dünyası mağazasında 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor millet.

0: tattırma meselesini sevmiyorum. Açık konuşacağım. Ben restoranta yemek yemeye gittiğimde bir şey içeceğim diye gitmem. Yemek yemek için giderim. Yemek yerken bir yandan da kafayı bulmak istemem. Yani böyle bir amacım yok. Azıcık doldururlar ya tadına bakalım diye. Doldursana be manyak. Para veriyoruz işte, israf mı edeceğiz? Geçenlerde bir tanesi geldi şey dedi. Şişenin mantarını koklamak ister misiniz? Niye dedim? Ne yaptın o mantarla?
1: Sabahların Efendisi.
2: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek.
3: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla

Kubus Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.

0: güzel. Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Şimdi gider ayak bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu bizim son anonsumuz. Onu da belirtelim millet. Şimdi milyar dolar bence çok saçma bir miktar. Çok saçma bir para miktarı. Şimdi bakın, düşünmeden konuşmuyorum, onu söyleyeyim bir kere. Lütfen dinleyin. Yani bu kelimeyle hesap kitap yaptım millet. Bak, dolar milyoneri eyvallah, hazıra daha dayanmaz gibi kendisine yakışmayan bir laf etse bile böyle bir ihtimal olduğu için yadırgayamazsınız millet. Anlatabildim mi? Ama milyar dolar, bak yani yasalara karşı filan olmalı. Anlatabiliyor muyum? Ya milyar dolar ne abi ya? Şimdi bakın, 1 milyon doları olan biri her gün 1000 dolar harcarsa, ki az para değil yani, günde ne yapıyor? 50-55 bin Türk lirası yapıyor değil mi? 1000 gün sonra parasız kalır ve sokağa düşer. İşte 1000 günde 3 yıl filan yapıyor. Bak şimdi anlayacaksınız neden milyar dolara içerlediğimi. Evet, anlayacaksınız, bekleyin. 1 milyar doları olan biri günde 1000 dolar harcasa 1 milyon gün sonra parası bitip sokaklara düşer. Şimdi 1 milyon gün 2739 sene olduğuna göre. Şimdi bakın, milattan önce 797 birinci Ardisus Lidya kralı oldu. 1 milyar doları olsa ve kral olduğu gün günde 1000 dolar harcamaya başlasa bu yıl sokakta yaşamaya başlardı. Evet. Ya öyle bir para ki, yani milyar dolar kategorisi farklı bir şey. Gerçekten farklı bir şey. Yani alışverişe çıkıp karıma doğum günü için 1 milyar dolarlık bir hediye alacağım, elinizde ne var diye sorabileceğiniz bir dükkan bulmanın zorluğunu konuşmamıza gerek yok herhalde, değil mi? Yani bak, uzun menzilli Boeing 777 alsan, en büyüğü ha, lüks olanı, 300 milyon dolar. Düşünsene, üzgün ve cebinizde 700 milyon dolar para üstüyle eve dönmek zorunda kalıyorsunuz. Yapar mısınız? Bir problem daha var. Atıyorum 20 milyar dolarınız var. Yani ne kadar romantik, ne kadar duygusal, aşkla süslü bir evliliği olan biri olursanız olun, eşiniz sembolik ancak anlamı olmayan bir hediyeye sıcak bakmayacaktır. Ya bir tanem 20 milyar dolarım var ve 5. yıl arka arkaya en sevdiğim çiçek olan bir demet papatya mı getirdin yine? Seninle evlendiğim güne lanet olsun be adam. İsviçre'de bankadaki akrep mi var, giremiyoruz işine ya. Çok yani ya, vallahi çok. Yani milyar dolar gerçekten çok. Bana verseler alır mıyım? Alırım. Ama dağıtırım millet. Vallahi de billahi de kolpa yapmıyorum ha. Bak 53 yaşındayım, ne yapayım ki milyar doları ya? Mars'a mı gideceğim? 1 milyon dolarla ölene kadar zaten rahat yaşarım. Kalan 999 milyon doları da birer milyon şeklinde, ne bileyim, dünyayı dolaşıp güzel kadınlara hediye ederim ya. Erkeklere yazık değil mi sabahların efendisi? Yazık. Yazık, çok yazık. Yazık olmasına yazık da bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Ya zaten 400 tane arkadaşım var, 388 Rus manken. Hatta yani Instagram'da kimleri takip ediyorum bir bilseniz. Neyse, şimdi programı kapatıyoruz ve son anonsta yaptığım bu anonsun başlığı olsaydı sizce zenginin malı yine züğürdün çeresini yordu. Çok iyi olmaz mıydı? Pekala, yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Hiçbir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

sevdiyse paylaştığı şarkılarla uzun yıllardır adından söz ettiren önemli isimlerden biri Simge burada. Ozan Bayraş ile birlikte bizlerle paylaştığı düetleri Anahtar'la şimdi ikili Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: bir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin iki başarılı ismi Baran Mengüç ve Selin burada. Paylaştıkları ilk günden itibaren dikkat çeken şarkıları. Sana Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Hit müzik burada. 93.1 enerji.
1: Bizim için.

0: bir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

popüler müziğin hit isimlerini bir sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise başarılı ve genç kadın seslerden biri Irmak Arıcı burada. Sıkça listelerimize yer veriyoruz şarkılarına. Sizler tarafından da çok seviliyor. Onlardan biri Razıyım'la şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müziğini en sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise pop müziğin adından söz ettiren iki başarılı ismi Demet Akalın ve Gökhan Özen burada. Daha önce Gökhan Özen'den dinlediğimiz bir şarkıyı bir düet olarak yeniden buluşturdular sevenleriyle. Benden sorulur şimdi.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA süpermarkette alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA süpermarketten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi ise tarzıyla dikkat çeken iki başarılı isim Sefo ve Sena Şahin burada. Bir Bilsen'le ikili Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri enerjide. Bir Bilsen.

bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Nord Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
2: Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
3: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hafta içi her gün 10-13 saatleri arası popüler müziğin en iyi örneklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyifli günler.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Gişe Kıbrıs, enerji keyfini sunar. Gişe Kıbrıs.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi başladan itibariyle hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece Kanmaz ve Enerji Keyfi'nde 3 saat boyunca keyifli konular, keyifli şarkılar hepsi bu programda. Haftanın ortası 26 Ağustos tarihler ve şimdi çok uzatmıyorum lafı, ilerleyen dakikalarda bol bol konuşacağız. Türkçe Pop'un en iyileri sizlerle.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.

0: bir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. En güzel şey
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
0: Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

uykumuz kendi kendine uyanabilir mi? Bu mümkün mü? Şimdi bunu konuşacağız. Uzmanlara göre bunun ilk adımı yeterli ve düzenli uyku. Yetişkinler için genellikle 7 ile 9 saat uyku önerilirken her gün mümkün olduğunca aynı saatlerde yatıp kalkmak vücudun kendi iç saatini düzenlemeye yardımcı oluyor. Işık da bu süreçte önemli bir rol oynuyor. Akşam saatlerinde ışıkları azaltmak ve yatmadan önce sakin bir rutin oluşturmak vücuda uyku zamanının geldiğini hatırlatıyor. Sabahları ise perdeleri açıp gün ışığı almak bedenin uyanıklık ritmini destekliyor. Uzmanlar ayrıca yatmadan önce telefon kullanımını azaltmayı, geç saatlerde kafeinden uzak durmayı ve akşam yemeğini uyumadan birkaç saat önce tamamlamayı öneriyor. Uyku düzeninizi değiştirmek istiyorsanız bunu bir anda yapmak yerine yatma ve kalkma saatlerinizi yavaş yavaş değiştirmek daha etkili olabilir. Yani alarm kurmadan uyanmanın tek sırrı bir gecede değil, düzenli uyku, doğru ışık ve vücudunuzun kendi ritmini tanımaktan geçiyor. Ve sabahları ayılmak istiyorsanız da güne radyonuz enerjiyle başlayabilirsiniz. Sabahların Efendisi programıyla birlikte böyle keyifli bir yayınla güne başlıyor oluyorsunuz aracınıza bindikten sonra. Ve tabii ki de Sabahların Efendisi'ne artık ben de dahil oluyorum saat 8-9 arası sabah. Ve birlikte hediyeler kazandırıyoruz. Çok gülüyoruz, eğleniyoruz. Sizleri bekliyoruz.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi uykudan bahsettik. Uykuyla ilgili yine bir haberim var. Uyku konusunda ne kadar çok o kadar iyi düşüncesi tartışmaya açıldı. Yaklaşık 500.000 kişinin verilerinin incelendiği yeni bir araştırmaya göre hem çok az hem de çok fazla uyumak vücudun biyolojik olarak daha hızlı yaşlanmasıyla bağlantılı olabilir. Araştırmada günde 6 saatten az ve 8 saatten fazla uyuyan kişilerde kalp, akciğer, bağışıklık sistemi ve diğer organlarda daha hızlı biyolojik yaşlanma eğilimi görüldü. En düşük biyolojik yaşlanma düzeyleri ise 6.4 ile 7.8 saat, yani 7 veya 8 saat arasında uyuduğunu bildiren kişilerde tespit ediliyor. Ancak araştırmacılar önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Bu sonuçlar az ya da fazla uykunun doğrudan yaşlanmaya neden olduğunu kanıtlamıyor. Sadece uyku süresiyle biyolojik yaşlanma arasında güçlü bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Yani sağlıklı bir yaşam için mesele sadece az uyumamak değil, fazla uyumamak da olabilir. Görünüşe göre vücudumuz için en önemli şey kendi ihtiyacımıza uygun ve dengeli bir uyku düzeni oluşturmak arkadaşlar. Uyku çok önemli ama biz uykumuzu işte Edison'un ışığı icat etmesiyle maalesef ki bozuldu. Çünkü ışıkla uyumak vücudu çok olumsuz etkiliyor. O yüzden elinizden geldiğince ışığı azaltın uyuduğunuz odada.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: güzel.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: GişeKıbrıs.com.
4: Hit müzik burada.
5: Kıbrıs seni dinliyor.
4: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken bu hafta yine etkinliklerle dolu bir hafta. Hafta sonuna kadar katılabileceğiniz, hafta sonuna dahil tabii ki de, birçok etkinlik, event, rap konserleri, arabesk konserleri, böyle klaplar, partiler, beach partiler, eventler, tiyatrolar sizleri bekliyor. Detaylar, biletler Gişe Kıbrıs'ta, müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Birlikte bugüne devam ediyoruz. Çarşamba gününe 26 Ağustos tarihler, haftanın ortası, günün ortasında sevdiğiniz şarkılar bu frekansta. Sen...

0: bir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
2: Oo, pizza.
1: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2090 lira. İster arkadaşlarla maç keyfi, ister aile.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfindesiniz. Canlı bir şekilde çarşamba gününe devam ediyoruz. Günün ortasındayız. Lefkoşa bölgesinde sanki böyle hava bir tık bulutlandı gibi. Ama tabii baktığımızda yağmur gözükmüyor. An itibariyle hava sıcaklığı da bir o kadar bunaltıcı ve nemli bir hava var maalesef ki. İki gün sonra bu arada gökyüzünde bir dolunay tutulması gerçekleşecek. 28 Ağustos Cuma sabaha karşı ve gözlemlenebilecek. Kıbrıs'tan heyecanlıyız, meraklıyız.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni,

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfindesiniz. Tüm hızıyla devam ediyoruz güne. Şimdi önümüzde yeni bir sezon, yeni bir mevsim, yeni bir ay var. Artık neredeyse geldi, çattı sayılır ve biz Eylül ayından gerçekten çok beklentimiz var. Mesela Eylül ayına yüklediğimiz beklentiler neler? Şöyle bir bakalım. Her sene güzelliklerle gelmesi, Instagram'a atmanık sonbahar anlarına sahne olması, üzerimize bir battaniye atıp elimize sıcak bir kahve vermesi, depresyonumuza eşlik etmesi, mümkünse yeniden başlama imkanı tanıması, derdi tasayı silip süpürmesi, yeni bir aşk, yeni bir iş, yine gülecek bir neden vermesi, bizim kafayı acilen resetlemesi. Gerçekten Eylül ayından çok şey bekliyoruz. Çok şey yapmasını, çok şeyi alıp götürmesini bekliyoruz ama bu biraz bizim elimizde. Eğer böyle sıfırlanmak istiyorsanız, rahatlamak istiyorsanız tabii ki de sizin elinizde yapmanız gereken ufak şeyler var. Her gün yeni bir alışkanlıkla kendinizi rahatlatabilirsiniz. Sevdiğiniz müziklerle birlikte günün motivasyonunu birlikte artırıyoruz.

bir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşıladık. Şimdi biraz tarzımızı değiştiriyoruz. Model grubunun geri dönüş yaptığı şarkıları Ölürüm Daha İyi ile karşılayacağız sizleri ve sonrasında sevdiğiniz şarkılardan oluşan yaklaşık böyle 3,5 dakikalık bir mini mix sizleri karşılıyor olacak. Sonrası sürpriz olsun. Enerji Keyfi'ndesiniz. Bir saat boyunca daha keyifli şarkılar ve konular bu programda sizlerle.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişe Kıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
4: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. 93.1 enerji.
1: Asırlardır yalnızım.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın ortası demek artık bizler için. Hafta sonu demek ki bugün de birçok etkinlik var, katılabileceğiniz adanın her yerinde keyifli aktiviteler sizleri bekliyor. Nereden biliyorum? Gişe Kıbrıs'ın web sitesinden biliyorum. Gişe Kıbrıs'ta birbirinden güzel konserler, etkinlikler, hepsinin biletleri mevcut. Bazı promosyon biletler, bazı ücretsiz biletler var. Bilete dahil olan birçok ikramlı biletlerimiz var. Hepsi mevcut. Göz atmanızı tavsiye ediyorum. Gişe Kıbrıs'ın uygulaması ve web sitesi.

Enerji İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken, hayatta insana yaşadığını hissettiren bazı anlar var, böyle küçük ama değerli anlar, onlardan bahsedeceğim. Denizde uzun süre yüzdükten sonra gece yatağa uzandığınızda hala dalgaların ritmini vücudunda hissetmek böyle hayatı çok hayat gibi yapan bir alışkanlık. O kadar yüzmenin ardından da yenen o yemeğin tadını başka hiçbir öğün vermez. Böyle denizden çıkmışsınız, acıkmışsınız, böyle yediğiniz yemeğin tadı gerçekten başka. Uzun bir yolculukta, benzinlikte verilen molada, hayatı ve seçimlerini düşünürken kendini bir anda felsefenin tam ortasında bulmak. Bu da çok derin bir hayat görüşü aslında. Evde biri işe ya da okula gitmek için hazırlanırken senin o sıcak yatağında kalabiliyor olmanın verdiği tarifsiz huzur gerçekten çok keyifli bir an hayatımızda yaşadığımız anlardan. Uzun bir aradan sonra eve dönünce seni karşılayan o tanıdık güvenli ev kokusu, bu da çok önemli. Okuldayken aniden gelen kar tatili haberiyle içini kaplayan o çocukça sevinç. İşte bunlar böyle hayatı yaşadığınızı hissettiren küçük ama değerli bazı anlardı, sizlerle paylaşmak istedim. Sizin de eminim hayatı hayat gibi hissettiğiniz bazı anlar vardır. Küçük bir kahve, işte evcil hayvanınız varsa onunla güzel bir vakit geçirmek ve tabii ki de sevdiğiniz şarkıları dinlemek. Onu da biz hallediyoruz. Enerji Keyfi devam ediyor.

hiçbir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: güzel.
1: Nord Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya...

0: güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bike BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: Gişekıbrıs.com.
5: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinin sonuna geldik. Bugünlük yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Keyifli şarkılarla sizleri baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve

0: Cox klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin. Eğirkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

Enerji.com. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Hiçbir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 13 10. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999. Bike, always
1: be with you. North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya...

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: fakat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niyaris Sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niyaris Sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niyaris Sigorta. Güvenle yarınlara.
1: Hit müzik burada.

0: Enerji Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
4: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.
2: Tam istedim.

bir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Hit müzik burada 93.1.

enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'ta çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Sanki

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

bir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

enerji hiç benzer. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: bir yere ayrılma. Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Enerji 93.1, sadece hit müzik.

popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Edit Müzik burada. 93.1 Enerji.

Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.